Ferhat Bey, ve aleykümselam, merhaba. Hadi. Şehir Tara, ben Duha Vala Kabir, FM 107 Bey. Dusra Saval, kuch der mein.